kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Böyle sanki arkadaşlarımla WhatsApp grubunda geyik yapıyormuş gibi konuşuyorum yayında ama daha sonrasında konuştuğum kişilerle alakalı bana türlü türlü haberler geliyor. İşte geçenlerde de yine biriyle ilgili böyle bir şey söyledim. Sonra onun menajeri gün içinde beni aradı. Doğan Can aşk olsun dedi. Dedim ne? Yalan mı? Ben yayında söylediğim hiçbir şeyle alakalı bu arada şey yapmam, kıvırmam. Neyse ne? Evet öyle düşünüyorum. Allah Allah. Evet şimdi yoklama mesajlarınızı okumaya başlayacağım. Bugün maşallah yine dünyanın dört bir yanından gelen bir sürü dinleyici mesajını birazdan paylaşacağım. Fakat konu başlığım bir enteresan. Dün gün içinde böyle mesaj kutumda bir mesaj gördüm. Dinleyicimin biri işte şeyi önermiş. Ya bir ara akım vardı ya sosyal medyada. Onu aslında yayın konusu yapsan eğlenceli olabilir diye birisi yazmıştı. Kimdi o bilmiyorum ama o kendini biliyordur şu an dinliyorsa. Bugünün yayın konu başlığı. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz diyoruz ve herkes bir şey itiraf etsin. Yani kimselerle paylaşmadığınız, paylaşırsanız etrafınızdaki insanların sizi ayıplayacağını ya da yargılayacağını düşündüğünüz bir gündeminiz, bir durumunuz varsa bunları anlatabilirsiniz yayında. Çünkü bugün dinliyoruz ama yani yargılamamaya gayret ediyoruz daha doğru olur. Ben de dişimi sıkacağım. Vallahi de, billahi de, tillahi de bir şey demeyeceğim. Yayına bağlanıp da Doğan Can böyle böyle bir şey yaptım, böyle böyle bir karar aldım, birine şöyle bir iş ettim falan diye anlatacağınız her türlü konuyla alakalı anlıyorum diyeceğim ve kenara çekileceğim inşallah.
0: Doğan Canlı yayında en iyiler.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Fatoş.
1: Hoş geldin Fatoş. Hoparlörle konuşma. Sesini daha iyi duyalım. Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
2: Ben Antalya'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ben emekliyim artık. Muhasebeci emeklisiyim.
1: Ha, iyi. Güzel.
2: Ben seni yeni keşfedenlerdenim.
1: Yeni keşfeden. Olsun. Çok bir şey kaybetmedin Fatoş. Her gün böyle ha ha ha hi hi hi. Ama tabii hani 20 seneyi devirdiğimiz için bir 20 sene geriden geldin en azından, evet, öyle söyleyeyim.
2: 28 yıl iş hayatı. Ondan sonra çoluklu çocuklu falan filandı derken sabah açıp kahvaltı yaparken erken kalkmakta bir huyumuz olmuş.
1: Güzel.
2: Kahvaltı yaparken seni dinliyorum artık.
1: Oley, sofraya eşlik ediyoruz.
2: Bütün ev işlerini seninle yapıyorum. Podcastlerini, öğleden sonraki işleri. Sabah da canlı yayınla işleri yapıyorum. Öyle. Ev
1: hanımı
2: var.
1: Süpersin. Ay ne güzel. Peki nedir acaba, ne gerek var ya dediğin şey?
2: Ya çocukların okulda çok gereksiz şeylerle uğraştığını düşünüyorum.
1: Mesela?
2: Zaman kaybı çok fazla. Sabah erkenden gidiyorlar. İşte dün beden eğitimi dersi vardı. Bakıyorum öğretmen orada oturuyor. Onlar da orada öyle oynuyorlar. Yani beden eğitimi yaptıkları beden eğitimi bir anlamı yok. Saat 3'e kadar zaman geçiriyorlar ama toplamda verimli olarak belki 1 saat ders yapıyorlar. 2 saat ders yapıyorlar.
1: Yani kendi dönemimdeki beden eğitimi derslerimi hatırladığım üzere söyleyeceğim. Biz de pek bir şey yapmıyorduk ama dışarıdan yani ne faydası var dediğimiz birçok şeyin de aslında var bir faydası günün sonunda Fatoş. Ama belki orada faaliyet olarak pek bir şey yapmıyor olsa da, ki bu arada her okulda aynı şey geçerli değil. O biraz da öğretmenle de alakalı bir durum.
2: Evet, yani
1: o çocuklar beraber vakit geçiriyorlar, anı biriktiriyorlar, sohbet ediyorlar. Bu da bir şeydir yani, sen ne olsun istiyorsun? Ya, İlla her dakika odaklanıp böyle bir şey mi üretmeleri lazım?
2: Yok öyle de düşünmüyorum tabii ki. Onlar çocuk, oynayacaklar, şey yapacaklar. Ama şimdi günün sonunda dersin ya sen. Günün sonunda düşündüğünüz zaman hep şey tarafından bakıyoruz. Öğretmenler işte şöyle, öğretmenler böyle ya, biraz öğrenci veli tarafından bakmak lazım. Ya baksana şimdi ben verimli bir okul hayatı yaşadım. Çocukların bazen hani boşa geçen vaktinin çok olduğunu görünce üzülüyorum ben.
1: Evet.
2: Hem oynasın hem eğlensin. Eğlendiği zaman da bir şeyler öğrensin, şey yapsın falan. Şey oldular, sanki böyle robot gibi falan oldular. Okulun sadece hani o olduğunu düşünüyorlar. Biraz yelpaze genişlese iyi olacak.
1: Bir şey söyleyeceğim. Her dönem kendi içinde böyle türlü durumlar barındırıyor. Bizim dönemlerimizde de, senin çocukluğunda da. Yani hep böyle söylenebilecek bir sürü bir şeyler bulabiliriz elbette ama bilmiyoruz bunun neticesi nerelere varacak. Yani şimdi bizim bu dönemin gençleriyle alakalı yaptığımız yorumlar nereye varacak, onu da zaman gösterecek. İyi olsunlar inşallah diyor. Teşekkür ediyorum Fatoş, boş ver ama.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden.

0: özetlemen hastayım çok.
1: Doğan canlı yayında en iyiler.
2: Hoş geldin Sema.
3: Hoş bulduk.
2: Nereden arıyorsun, tanıyalım.
3: İstanbul'dan arıyorum, Sancaktepe'den.
2: Ne iş yaparsın?
3: Ben anlamayayım, 28 yaşındayım, 2 tane çocuğum var.
2: Allah bağışlasın, ne güzel. 28 ve 2 çocuk. Maşallah.
3: Evet.
2: Kaç yaşında büyük olan?
3: Büyük olan 5 yaşında, kreşe gidiyor.
2: Ne? Ya siz böyle şeyler söyleyince ben o kadar geç kaldığımı hissediyorum ki.
3: Yok yok yok yok.
2: Ne yok, 35 oldum neredeyse. Yok yok yok. Ben 35 oldum da seninki askere gidecek. Yok, o kadar da değil. Peki.
3: Ay Doğan, seni çok seviyorum. İki saatte bekliyorum sağlanmak için.
2: Sağ ol Sema. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
3: Önerim ne biliyor musun? Yaşım küçük olabilir ama. El alem ne der diye yaşamamak ya. Kimsenin sırasına, kimsenin işte söylediklerine göre hayat sürdürmemek ya.
2: Evet, çok yaratıcı bir öneriydi. Nereden aklına geldi bu? Bayağı da düşündün diye öngörüyorum.
3: Çok düşündüm, biliyor musun? Yani
2: peki çok böyle maruz kaldığın türlü hadiseler var mı senin? Yani o akrabalar, işte ne bileyim, belki evlendiğin eşinin ailesi vesaire sürekli böyle didiklediği için mi artık bu noktaya geldin sen?
3: Tabii canım, tabii ki. O yüzden, yoksa neden yaptın?
2: Evet. Yani. Ama işte yani el alem ne der düşünmemek lazım diyoruz da o pek mümkün değil galiba. İster istemez başkalarının ne düşündüğüne de takıyoruz. Aman bizi kötü bilmesinler, aman öyle düşünmesinler. Bu hani evet, düşünmemek lazım diyoruz belki ama düşünmeden de olmuyor yani. Sonuç itibariyle hani iyi intiba bırakmak, iyi izlenim bırakmak da bir yerde kıymetli ya. Her zaman her istediğimizi filtresiz bir şekilde söyleyip yapamıyoruz yani.
3: Tabii ki, tabii ki, ama bu süreçte de kendimizden izin verdiğimizi düşünüyorum.
2: İşte olabildiğince vermeden. Evet. Peki, sağ ol Sema. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Teşekkür ederim, kolay gelsin.
1: Doğan canlı yayında en iyiler.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo, hoş geldin Doğan Can.
2: Merhaba sizde. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Zonguldak Ereğli'den Reyhan.
2: Nasılsın? Hoş geldin, sağ ol Reyhan. Seni sormalı.
1: Ay çok iyiyim.
2: Hoparlörle konuşuyorsun, onu normal alırsan daha iyi olur.
1: Hoparlörde değilim ama radyom açık, biraz uzaktayım. O mu yankı yapıyor acaba?
2: Yo, sesin uzak geliyor. Sanki böyle fayans ekosu var. Ya mutfak ya da tuvalettesin.
1: Yok değilim aslında ama.
2: Tamam, artık yapacak
1: bir şey
2: yok.
1: Şu anda iyi mi?
2: Bilmiyorum, bakacağız. Reyhan, ne iş yaparsın tanıyalım.
1: Ben ev hanımıyım.
2: Güzel.
1: Profesyonel ev hanımı diye tanımlıyorum kendimi.
2: Bravo. O işte uzmanlanmak da önemli.
1: Öğrenciyim.
2: Nasıl yani?
1: Mütemadiyen okul okuyup bitiriyorum. En son Boğaziçi'ne girdim ama onu okuyamadım. Mecburen kaldı o.
2: Profesyonel öğrencilik dediğin kaç tane okul geçmişin var?
1: Şimdiye kadar iki tane ön lisansım var, bir tane normal

0: lisansım var. Boğaziçi'ne de dediğim gibi kayıt oldum. O yüzden Boğaziçi terkim diyorum ama gidemedim.
1: Hadi ya, hangi bölüm?
0: Moleküler biyoloji ve genetik.
1: Ne alaka peki? Nerede nesli?
0: Şöyle bir şey. Pardon. Yeğenim moleküler biyoloji ve genetiği kazanacağım diyordu Boğaziçi'ne. Ben de diyordum ki seninle beraber okuyacağım. Benim 4 senede yapamadığımı sen hem açık öğretimle okuyacaksın hem de 1 sene içinde yapacaksın ve moleküler biyolojiye gireceksin, öyle mi dedi. Evet dedim ama her seferinde böyle söyledim. Daha sonrasında şöyle bir şey oldu. Devlet 35 yaşında üniversiteyi bitirmemiş hanımlara bir hak tanıdı. Biliyorsundur muhakkak, çok yankı yapmıştı bu.
1: Bilmiyorum. Uzaktan mı Boğaziçi'ni kazandın?
0: Şöyle, üniversite sınavına girdim. 260 gibi bir puan aldım. Tamam. Ve onunla da kayıt şey yapabiliyorsunuz. Hani belli şeyler ama öyle her şeyi vermiyor devlet. Hmm. Mühendislikti, doktorluktu, hukuktu. Yani belli bir kısım şeyleri veriyor. Moleküler biyoloji ve genetiğe de şey yapabiliyormuşum, tercih yapabiliyormuşum. Ben de bunu yaptım. Neticede ilk sene olduğu için, bundan 3 sene önceydi.
1: Fiziki olarak gidip o okulda örgün eğitim görmen gerekmiyor muydu?
0: Normalde görmem gerekiyor. Ben gittim, kaydımı yaptırdım, öğrenci kimliğimi aldım. Ondan sonra da onlara gösterdim. Nasıl ya falan.
1: İyi ama yani sen madem okumayacaktın niye kontenjanı dolduruyorsun şöyle, ya?
0: Aslında ben okumayı çok istiyordum. Oraya gittiğim zaman.
1: Ama Zonguldak'ta yaşıyorum diyorsun. Nasıl gidip geleceğim Boğaziçi'ne?
0: Yaşlılarımız var şöyle. Yaşlılarımız var, hastalarımız var. O yüzden dolayı gidip orada bir yurtta kalıp okula gidemedim yani.
1: Kız madem bu zaten böyle belliydi diyorum. Niye kontenjanı yok yere doldurdun?
0: Ama şunun için yaptım. Ben işte onu söyleyeyim. Siz Allah'tan ne isterseniz Allah veriyor ya. Ben de bunu yeğenime ispat edebilmek için.
1: Vay ne kadar önemli.
0: Bak dedim nasıl oluyormuş. Sen Allah'tan işte bak dedim kaydı yaptırdım.
1: Anladım. İyi bravo güzel. Kendine bir şey ispatlamışsın Reyhan. Peki bayram nasıl geçti? Var mı dedikodu?
0: Var. Şöyle. Biz bayramdan hemen önce 18 Mayıs'ta Yunanistan'a gittik. 19 Mayıs'ta Atatürk'ün evini ziyaret edelim. Bir değişiklik olsun diye. Kayınbiraderim Ertin, eşim ben. Fakat şöyle bir şey var. Benim kayınbiraderim uçağa binemiyor. O yüzden araçla gittik.
1: Nereye bu arada gittik, kaçırdım onu?
0: Selanik'e gittik.
1: Selanik'e tamam. Tamam.
0: Gittik, otelin kapısından içeriye girdik. Eşim arabayla gitti, arabayı park edecek. Biliyorsunuz yurt dışında asla bir park yeriniz yok. Muhakkak otoparka park edecek.
1: Bildirmeniz gerekiyor ya da orada aynen. Her ülkenin farklı sistemi var. Evet.
0: Aynen. Şimdi o gitti, bastı gitti. Biz hepimiz otel odasına çıktık ve çıkınca ben dedim ki benim Yasin'in yanında şey yok. Çantası yok, pasaportu yok, parası yok. Bu adam nasıl bulacak burayı tekrar dönecek? Evet. Kayınbiraderim fırladı arkasından. Herkes kriz geçiriyor o sırada. O nasıl bulacak? O da bilmiyor. İlk defa gittiğimiz bir yer derken. Neyse biz orada beklerken Ersin lavaboya girdi. Çok affedersiniz. Bir müddet sonra içeriden bir ses gelmeye başladı. Ki normalde çok naifse de hiç öyle şeyler yap. Bu ne ya diye böyle. Ben inanamıyorum. Dedim nasıl ya? İçeriden böyle bir ses gelemez diyorum. Çıktı dışarıya, ellerini iki tarafa açtı. Bir de yok ya orada biliyorsunuz. Tamam. Maalesef bizdeki gibi. Bu ne ya, bu ne ya diye böyle çalıştım.
1: Taharet musluğundan bahsediyor arkadaşlar. Evet.
0: Ben böyle gülme krizine girdim arkadan neyse sonra eşimle beraberim de
1: Reyhan,
0: geldi.
1: Reyhan
0: Bu yani değişik bir şey.
1: Bu muydu? Yani böyle, bu yarım saattir bunu mu anlatıyorsun sen bize?
0: Herhalde bir başlangıcımız oldu da.
1: Reyhan senin boğazın var şu an yemin ediyorum boş beleş.
0: Seviyorum seni. Şimdi ben sana kayınvalidemin yaptıklarını anlatmaya kalsam çok güzel kötü şeyler olacak. Birazcık gülüm istedim.
1: Çok güldük Allah razı olsun. İyi ki aradın Reyhan. Sen aramasaydın bugün gerçekten çok kötü geçecekti. Sağ ol.
2: Doğan canlı yayında en iyiler.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Görüşüyorum.
2: Ben Hafize.
1: Hoş geldin Hafize, değil mi?
2: Ağaç var ya fide, ağacın küçüğü fide. Başına ağ koyun, Hafize olacak.
1: Ne? Afife.
2: Afide.
1: Afide.
2: Evet.
1: Afide, hayatımda ilk kez duydum. Hiç benim biliyorum. Suçum değil anlamamakta. Gayet normal karşılaman lazım. Ne demek Afide?
2: Normal karşılıyorum. Afide gönül kalp demek.
1: Nereden esmiş de bu ismi koymuşlar? Nereden keşfetmişler?
2: Sevgili dedem oğlunu askere Ankara'ya götürmüş. Ha. İşlemler yapmak için. Orada bir sekreterin adı Afide'ymiş.
1: Güzel ama orijinal. Orijinal yani. Sen denk geldin mi hiç Afide?
2: Afide var ama çok böyle nadir. Yani tekil dünyada.
1: Evet, peki ne iş yaparsın, tanıyalım?
2: Ben ev hanımıyım. Evde öyle kendimle uğraşıyorum. Aynı zamanda özel güvenliyim. İşimi yapmıyorum. Anladım. Evdeyim, çocuklarıma bakıyorum.
1: Haydi bakalım. Nasıl geçti bayram? Var mı dedikodu?
2: Doğancan ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu? Hadi.
2: O dört harfli var ya, dört harfli.
1: Dört harfli ne? Elti.
2: Elti. Adı da dört harfli ama.
1: Tamam. O önemli değil. Ne yaptı Eltin?
2: O tam bir çirkef. 14 yıldır ben evliyim. Benim kaynanam bir ay önce vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Teşekkür ederim. Normalde insanlar kayınvalidelerinden çok şikayetçi ederler. Ama benim kayınvalidem öyle bir insan değildi. Benim kapımı tıklatıp kahvaltı hazırlayan insanlardı. Ben 6.30 ev içinde oturdum. Ama o kıskançlığından benimle 14 yıl uğraştı. Benim kayınvalidem beni susturuyordu. Sus kızım, yapma kızım, etme kızım. Ben sustum. Şimdi tamam. Benim kayınvalidem gitti. Ve ben artık susmuyorum.
1: Tamam.
2: Onu dünyaya rezil edeceğim.
1: Niye? Ne yapacaksın? Ya da ne yaptı ki sana yani?
2: Bana ne yapmadı ki? 19 yaşında, ben 18 yaşında evlendim. 19 yaşında olduğum vakitlerde kendisi estetik olmuş o zamanlar. Belinden sıvı alınıyor, yağ alınıyor. Yüzünü enjekte ediyorlar.
1: Tamam.
2: Bana dedi, ay Afide yanaklarında pitbull köpeği gibi sarkmış, toplulukta bunu bana söylüyor.
1: Sana kendi yaptırmış, seni beğenmiyor.
2: Evet. Tamam. Ama sonradan kendi yüzü yine söndü. Yağ tutmadı pitbull ucurluktan.
1: Başka? Yani elle tutulur bir şey söyle bu laf sokmalar dışında. Hani kötülük mü yaptı?
2: Tabii,
1: ne yaptı?
2: Söyleyeyim. Kayınvalidemin mezarındayız. Mezarlıkta ben ayak ucunda duruyorum. O da gelmiş ayak ucuna. Ayakta duruyor. Bana diyor ki, ay Afide al öteye çekil de teyzem beni görsün.
1: Teyzem mi diyor kayınvalidesine?
2: Öz teyzesi oluyor, evet. Kaynanan bacısının kızını gelin olarak almış. Ben de yabancı gönlüm onlara.
1: Tamam çekil de teyzem beni görsün mü mezarda?
2: Evet, Kur'an okuyor. Kur'an okuyunca ayakta duran onu
1: görecek.
2: İşte ben de öyle güleceğim ama gülemiyorum. Mezarlıktayım, kayınvalideme saygımdan sessiz duruyorum. Ben de dedim ki, ya dedim Allah aşkına sevgili ablacığım. Seni yaşarken görmemiş, şimdi mi görecek? Sen bir bardak çay vermemişsin bu kadına. Karşı dairesinde oturuyorsun sen bunu. Bu benim kayınvalideme parmak sallamış. Kayınvalidem tekerlekli sandalyedeydi. Son dalıydı. Kadına parmak salladı. Ben de orada ona parmak salladım. O parmağını kıracağım çünkü onu. Fiziksel değil ama bakın sözler kıracak. Yapmam yani. Yoksa hatalı olurum. Bunun da farkındayım yani.
1: Peki siz yakın mı oturuyorsunuz bu eltiyle?
2: İki sokak ötemde.
1: Ha, altlı üstlü. Ha.
2: Hayır. İki sokak ötemde oturuyor. Benim evim artık ayrı. Evim ayrı. İki sokak ötemde.
1: Diyecektim. Yani artık hani organik bir bağınız da kalmadıysa, çünkü kayınvalide bir şekilde hani aile büyükleri göçüp gittikten sonra genelde aileler biraz daha kopuyor ya. Artık bu saatten sonra yani kardeşler görüşsün. İlla birbirinize oturmaya gitmeye gelmeye zaten öyle bir şeyiniz yok anladığım kadarıyla.
2: Bütün büyüklerim aynı şeyi söyledi. Ben de dedim ki, ben zaten görüşmek istemiyordum. Neden şimdi? Kayınvalidem öldükten sonra mı beni dinlemeye başladınız?
1: Tamam da hani cenaze süresince
2: ama
1: maruz kalmışsın da.
2: Neden beni geri tutuyorsun?
1: Tamam boşver. Ne yapacaksın Allah aşkına? Git saçını başını yolsan ne olacak?
2: Yok. Saçını yolmam. Ben öyle bir şey yapmam ya. O bana yakışmaz ki.
1: Bu saatten sonra diyorsun ne yapacaksın?
2: Rezil olmuş zaten. Kendisini taziyede rezil bile etti. Elinde çay tutmuş taziyede. Ay keyifle çay dolduruyorum, bir türlü içemiyorum. Geri zekalı, senin teyzen öldü ya.
1: Valla Afide mi Afide mi bu arada?
2: Afide.
1: Afide'cim sen de az değilmişsin gibi bir enerji alıyorum ama bilemedim.
2: Şu an öyleyim. Ben 14 yıl susmuşum. Kayınvalidem yaşarken beni durdurmuş. İyilik yap, denize at kızım demiş. Benim kendi babaannem beni durdurmuş. Hmm. Şimdi ben de fenayım.
1: Hadi o bakalım. Yani. Korkun benden he.
2: Korktular benden. Korktular da zaten. Şu an deli gibi kaçıyorlar.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Denizli'den Yasemin.
1: Hoş geldin Yasemin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Çalışıyorum. Ben atanamayan coğrafyacıyım.
1: Konuşmuştuk galiba.
2: Evet, birkaç defa konuştuk.
1: Peki gelelim mevzuya. Ne geldi başına? Dost kazığı bugünün konusu.
2: Valla az önceki abinin bir benzeri diyelim.
1: Aha, ne oldu?
2: Şöyle, ben 2002 yılında üniversite sınavını kazandım. Aynı gittiğimiz dershanenin hafta sonu bölümünde ben mezun gruptaydım. Kız hafta sonu grubundaydı. O da aynı bölümü kazandığı için bizi rehberlik öğretmenimiz tanıştırdı. Bakın, siz aynı sınıfta olacaksınız. Hani birlikte arkadaş olun birbirinize. İyi, tamam. Ondan sonra ailelerimizi tanıştırdık. Kayda falan benim dayımla birlikte, hep onun babası falan, hep birlikte gittik. Kuzenim gilde 4-5 gün kaldık. Birlikte kalacağımızı planladığımız için ev aradık, bulamadık falan. Neyse, sonra o bir şekilde bir yurda yerleşti. Ben İstanbul'da olan akrabalarımın yanında kalmaya başladım. Arkadaşız, görüşüyoruz, memleketliyiz falan, neyse.
1: Kız de hadi okul he.
2: Geri geldik. O süreçte ben Denizli'de inşaat mühendisliğinde okuyan bir zat-ı muhteremle bir ara bir sevgili olmuştum. Ondan sonra bu kişiyle geldikten sonra dershanede çalışmaya başladım. Tekrardan karşılaştık, tekrardan sevgili olduk.
1: Tamam.
2: Neyse, bu kız da işte Denizli'de bir kurumda çalışıyor. Artık eve çıkmaya karar vermiş. Dedim madem, hadi gel birlikte kalalım. Tamam. Olur dedi.
1: Senin de o sırada sevgilin var artık ve sen de o kızla Denizli'de ev arkadaşı oldun.
2: Evet, ev arkadaşı.
1: Tamam.
2: Ondan sonra bu arada çocuk da üniversiteyi uzattığı için bitirmemiş durumda. Cebinin harçlığını, affedersiniz, ayağının çorabına varıncaya kadar ben karşılıyorum.
1: Salak Yasemin.
2: Gerçekten. Yok, 2007 bilmem ne marka en üst seviye bilgisayarı okulu bitirsin diye şahsiyete ben o zaman için 3,5 milyara mı ne aldım, sıfır bilgisayar.
1: Salak Yasemin.
2: Bu arada biz işte evde falan üstü takılıyoruz, görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Bana arkadaşlarım diyor ki, ya bak, bu kızın gözü göz değil, bu kıza dikkat et, bu kız normal değil. Yok diyorum, ben arkadaşıma güveniyorum, o size öyle geliyor, onun yapısı öyle falan, ben böyleyim. Neyse, bizim bir ortam oldu bizim akşam. Ben garip bir yakınlaşma hissetmeye başladım. Lavaboya falan gitti bahanesiyle. Odadan çıkıyorum. Bir fısıldama oluyor. Ondan sonra geri geliyor. Bir ayrışma oluyor gerçekten. Ben huylandım. Neyse, bir süre sonra yatış pozisyonuna geçtik. Tavsiye salonda yatıyor. Biz de odalarımızdayız. Şeytan beni dürttü. Kalktım, şahsiyetin telefonunu çaktırmadan aldım. Birbirleriyle aylardır olan mesajlaşmalarını açtımlar, canımlar, dedim. Bu arada kız da bana diyor ki, benim kriterlerim var, benim sevgilim şöyle olmalı, böyle olmalı, bilmem ne. Yalanın biri bin para, bana da diyor ki, sen salaksın, bu çocuğu be istiyorsun, bundan ayrı, sana adam mı yok, bundan bir şey olmaz, bana da o yönden de gaz veriyor. Neyse, sabahleyin İşe gitmek için ikimiz de evden çıkacağız. Ama ben rahatsızlandım gördüklerimden sonra. Dedim, ben işe falan gitmeyeceğim. O da bir dershanede çalışıyordu. O evden çıkarken bunlar ikimiz iyi, hadi ben de çıkayım falan oldu. İkisi birlikte evden çıktı. 3 katlı apartmandan 10 dakikada inemediler. İyice kötü oldu. Akşama kadar yattım. Böyle kusmalar, baş ağrıları, ağlama krizi. Akşam üstü oldu. Kızın geleceği saati hızlı şey yaparak ben şahsiyeti eve çağırdım. Gel dedim, ben hasta oldum iyice. Beni doktora götür. O da geldi. Ondan sonra gelirken kıza güller alıp geldi. Benim verdiğim parayla yerden bana bir...
1: Arkadaşın hastalandı. Geçmiş olsun çiçeği ayağına.
2: Hayır, bana değil.
1: Hayır işte, alıyor. Tamam, kıza alıyor. Arkadaşın hastalanmış, geçmiş olsun, ayağını almış.
2: Ne? geldi bu. Ben hazırlanma bahanesiyle içeri girdim. O esnada onlar da kapıda konuşuyorlardı. Sonrasında o arada gülü falan vermiş bu ona. Ben de dalgınlıkla yapıyormuş gibi hem onun anahtarını hem kendi anahtarımı aldım. İndik aşağıya bir şahsiyetle. Sonra bir yoklanıp aa dedim kızın anahtarını da aldım. Şimdi geri çıkamayacağım sen versene dedim. Bu da fırsatı kaçırmak istemedi. Girdi içeri. Ben de sessizce onun arkasından şey yaptım ve kapıda bunları uygunsuz vaziyette arkalarından gittiğimde gördüm. Tabii yıkıldım. Bağırı verdim. Ondan sonra kıvrıldı, kıyamet koptu. Tüm arsızlıkla bir ay daha yer bulana kadar benim evimde kalmaya devam etti.
1: Ne? Nasıl ya?
2: Evet.
1: Sen bunları böyle yakaladıktan sonra hala ev arkadaşı olmaya devam ettiniz yani.
2: Hani gidecek yerim yok. Nereye gideceğim?
1: Ya bizim Yasemin falan, sana ne? Sana ne? Koyacaktın kapının önüne. Ev senin değil miydi?
2: Benimdi.
1: Bak bir şey diyeceğim. Dilimin ucuna geldi. Tam diyordum yemin ediyorum. Dava açsan kazanırdın yani bu söyleyeceğim şeyden dolayı.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, Mehmet ben.
1: Hoş geldin. Mehmet nerelisin?
2: Şanlıurfalıyım.
1: Vay, Şanlıurfa dükü. Hoş geldin. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
2: Oyuncuyum kendim.
1: Nerede dükkan?
2: Şanlıurfa'da, çarşı bölgesinde bizim.
1: İyi, güzel, kolay gelsin. Sizin oralarda çok böyle güzel el işçiliği olan altınlar daha yoğunlukta satılıyor galiba, değil mi?
2: Aynen, biz aynı zamanda atölyeciyiz, üretim bizde olup müşterilerimize, oyuncu sektör arkadaş gruplarımıza kendi ürünlerimizi sunuyoruz, satışını yapıyoruz.
1: Güzel.
2: Kendi Urfa harici bölge şehirlerimize, tüm Türkiye içinde de gönderim sağlıyoruz yani.
1: İyi, güzel. Bana ama niye böyle hemen sanki ben toptan mal almaya gelmişim gibi yaptım? Ben bu arada oralara gittiğim zaman böyle dolandığımda çok fazla o kuyumcuların vitrinin önünde zaman geçiriyorum. Çünkü gerçekten o el işçilikleri o kadar sanat eseri gibi ince ince işlenmiş, acayip şeyler görüyorum. O motifler, çok acayip şeyler çıkarabiliyorsunuz yani, helal olsun, ciddi bir emek var orada.
2: Biz telkari diyoruz mesela, o sizin bahsettiğiniz el işçiliği olan olaya. Yaşım 35, sene 98 yılında ben bu mesleğe girdim.
1: Ya ne güzel.
2: O yaştan bu yaşadır yani kendim, elhamdülillah çok şükür, kendim bu sektörde kendimi geliştirmiştim.
1: İyi, güzel. Kolay gelsin. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
2: Önerimden ziyade demin tarihçi hocamız bağlandı da, ben yani bizim ticari olarak Türklerin zekasına da ben hayranım. Farklı bir konudan değineceğim.
1: Mesela?
2: Bir arkadaşımız vardı, kendisi toptancı, farklı şeylere ürün götürüyor. İşte bir kuyumcuya giriyor mesela, diyor ki örnek biliyorum, şans kolyeleri var elimde, istiyor musunuz? Adam hayır, yok istemiyorum diyor. Yan komşusuna giriyor, o da aynı şekilde istemiyorum. Öyle 3-4 dükkana geziyor. Ya adam diyor, mal satamadım. Ne yapalım? Herkes diyor ki elimizde var işte, 3-4 tane var, soran yok. Bulunduğumuz ilçede değil de yani farklı bir ilde bir üniversite öğrencisini yolda görüyor. Ya diyor, sana ben bir para vereyim. Örnek biliyorum 3 bin lira 5 bin lira neyse para vereyim ben sana.
1: Git o dükkanlara, şans kolyesi var mı diye sor.
2: Aynen. Hepsine tek tek giriyor. Hepsine tek tek girdikten sonra hepsi işte sunuyor. Diyor var ama bunlar ya diyor, modelleriniz azmış ya işte falan gibisinden. Daha başka bir modelleriniz falan yok mu gibisinden. Birazdan gelecek falan diyor. Müşteri, bayan müşteri, bütün herkesi gezdikten sonra dönüyor. Arkadaşı arıyorlar, bütün kuyumcular arıyor bu sefer. Getir mallar diyor. Ya diyor mesela çantamda örnek veriyorum, 100 tane kolyeci varsa her sene diyor ben... O gün o üniversite öğrencisinin
1: aynen. İşte demek ki onlar gerçek esnaf değilmiş, düşmüşler tongaya. Yani hemen peşine, bu zamana kadar bir Allah'ın kulu sormamış. O adam geldikten sonra şans kolyesi biri sormaya gelince orada bir lan burada bir ben kullanırdım yani.
2: Ama o bahsettiğimiz arkadaş da yani normal sıradan bir insan gibi, vatandaş gibi değil yani.
1: Yani güzel, topak akıllıca. Sonra sattı elindeki bütün malları.
2: Tabii aynen. Yani ticari zekanın vallahi ben yani Türkler konusunda ben bu konuda çok gayet net konuşuyorum. Bizim ticari zekamız, emin olun.
1: Yani ona ticari zeka değil başka bir şey derim de şimdi ben onu dersem yayında muhtemelen beni topa tutarlar. O yüzden evet, doğru söylüyorsun. Peki bir önerin, tavsiyen var mı Mehmet?
2: Önerim var. Altın fiyat düşükken altına yatırım yapın.
1: Ne ara düşük, ne ara çıkacak, biz bunu bilmiyoruz ki.
2: Yıl sonuna kadar 10 milyondan bahsediyorlar gram olarak.
1: 10 milyon mu?
2: Aynen, gramı 10 milyonu bulacak.
1: 10 bin lira.
2: 10 bin lira yani. Kilo bazı söyledim, pardon, özür diliyorum. 10 milyon. Kilo bazı söyledim ben.
1: Evet tabii canım, sen ne işin olur bir gramla?
2: Yok.
1: Biz burada tel kari diyor, tel kırma diyor. Biz burada gramın tabii. Sen de haklısın. Evet. Yani bugünün en pahalısı yarının en ucuzu zaten, ama işte yakın zamanda böyle o gram 8500'lerden işte 6000'in altına düştü falan. Oralarda alanlar büyük zarar etti. Şu anda böyle bir endişe var haliyle insanlarda. Şu an ne kadar gram güncel fiyat?
2: Şu an 7000 lira. Has fiyatı olarak bir şey.
1: Dolaylarda.
2: Fiyatı.
1: Anladım.
2: Aynen, ama inanın altını hani bugün aldınız, fiyat 5 kişi altıya gelse bile son kaç yıldır dikkat etmişseniz altın hiçbir zaman gördüğü yeri unutmaz.
1: Öyle tabii ama hani kısa vadede bir yatırım planıysa o çok mantıklı değil. Hani alıp unutabileceğiniz bir meblağ varsa altın tabii ki her zaman iyi bir yatırım seçeneği.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Açık etmeyeyim, annem şimdi anlayacak kimden bahsettiğimi. Bu bizim aileye sonradan girenlerden. Anladınız değil mi? Hani amca, dayı, teyze, hala değil yani. He. Sonra eşi öldü. Yani esas aile üyemiz olan kişi. Bu ortada kaldı. O zamanında türlü şeytanlık yapan kişi. Şimdi ay herkese bir melek. Herkesle alakalı bir hassas. Ben sizin için şunu yapayım bunu. Hadi lan oradan. Hadi. Hadi. Geçmişini silemezsin. Evet bak, ablam mesaj yolladı acaba kim diye. S ile başlıyor. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Antalya'dan Aybüke ben.
1: Hoş geldin Aybüke. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben belediyede çalışıyorum. Şu an işe gidiyorum.
1: İyi, kolay gelsin. Nedir acaba senin akraba terörü olayın, anlat.
2: Benim dayımla ilgili bir şey yaşadık ve benim çocukluk travmam oldu yani.
1: Ya ne oldu?
2: Dayım bütün aileyi dolandırdı.
1: Şimdi çok bir şey söylemek istemiyorum bununla alakalı ama dayılar biraz.
2: Gerçekten yani.
1: Ama annenle de alakalı bir durum olduğunu öngörüyorum. Muhtemelen benim, dayın türlü dolandırıcılık yaparken annen her türlü onu korudu, kolladı. O benim kardeşim.
2: Hala öyle. Ha,
1: değişmez, şaşmaz. Anlat, ne yaptı?
2: Ne yaptı? Dayımlar İstanbul'da yaşıyor benim. Annem İstanbulluydu ama Antalya'ya gelin gelmiş. İşte dedem vefat ediyor zamanında. Ben küçüğüm o zamanlar tabii. İşte dayım vekalet istiyor. Diyor ki buradaki evleri satıp size parasını göndereceğim diyor. Annemler de 6 kardeş, 5 kız, bir erkek, bir tane dayım var. Dayım bütün evleri, 6-7 tane ev var. Hepsini üstüne geçiriyor. Tarla falan da var böyle. Üstüne geçiriyor. Bir tane daireyi satıp 6-5 kardeşe parasını gönderiyor bir tanesini.
1: Sadece bir daireyi paylaştırıyor. Diğerleri onun üstünde kalıyor.
2: Evet, hala üstünde. Avukata falan sordurtuyoruz arada.
1: Ne zaman oldu bu olay? Yıllar önce.
2: 20 yıl falan önce.
1: Şu an görüşüyor musunuz?
2: Hepsi çok seviyor ve her yaz gidiyoruz falan yani. Kendisi bir de İstanbul'da çok güzel bir rezidansta, külliye gibi bir yerde oturuyor yani.
1: Rezidans mı külliye mi, kız karar ver. Bambaşka yani, şey. Anladım ama şey yani ya annenler, teyzenler, onlar da muhtemelen ne yapalım, o bizim kardeşimiz bakış açısıyla peki baktıkları için.
2: Diye.
1: Kime ne ayrı olmuş milletin malının üstüne çökmekten başka tek erkeği.
2: Bir de şu an dedemin kendi oturduğu evde teyzem var bekar. Onu da o evden çıkartmak istiyor.
1: Ben zaten
2: diyor.
1: Hepinizin hakkını verdim diyor ya zamanında.
2: Aynen.
1: Allah bilir kaç para düştü o 5 kişiye. Kuş bir de oradan da kendine pay 30, almıştır kesin.
2: 30 bin TL düştü. O zamanın parasıyla hatırlıyorum ben.
1: Vallahi ne diyeyim ya, üzücü.
2: Maalesef.
1: En büyüğü o mu peki?
2: En büyüğünün bir küçüğü.
1: Onun çocukları var mı?
2: Dayımın bir tane çocuğu var ama.
1: Erkek mi?
2: Evet, erkek.
1: Neyse yani. Tatsız bir ya, insan nasıl içine sindirebilir bunu ya? Anadolu'da sen nerelisin bu arada?
2: Annem Erzurumlu.
1: Tamam. Yani ben de hani aynı yöre insanıyım, Karslıyım. Hani bizde bilmiyorum çok öyle şeyler ol. Gerçi neyse, aklıma bazı şeyler geldi. Şöyle şeyler var hani bu mal mülkle alakalı. İşte kız el kapısında ona mal düşmez, erkek çocuğa kalır her şey gibi saçma sapan bir bakış açısı var. İşte bu yüzden de aile büyükleri, işte o dedeler ya da işte artık hani vadesi dolan gidiyor hayatın gerçeği. Göçmeden önce bu malı mülkü paylaştırsana. Sen artık hani seni evinden barkından niye etsin kendi evladın? Eğer ona göre bir prosedürle bunun böyle olması lazım. Yani o mal mülk sahibi olan kişi, dede, nene, kimse, ona göre hayattayken bölüştürecek. Ondan sonra bak bu para hırsına kardeş kardeşe bunları yapıyor.
2: Keşke, ben bile hala kuşmuş durumdayım ama elimden bir şey gelmiyor yani.
1: Üzücü. İyi, toplanıp hayır, dövelim istersen. Dayını, var mısın?
2: Olur vallahi, size
1: bu bayramda.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen lütfen. Hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Yo, merhabalar.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben de isim vermesem.
2: Ay, senin zaten sesinde var bir şey. Gündem dolu.
1: Dolu dolu.
2: Anlat, ne geldi başına?
1: Benim dedemin başına diyeyim artık. Ha. Dedemin kardeşi vardı. Böyle yine herkesin köy mevzusu gibi bir köy evimiz, arsalarımız, tarlalarımız bayağı vardı.
2: Ha. Dedenin?
1: Tabii bunun, ya, dedemin annesinin diyeyim.
2: Tamam. Yani aslında sonra, o dedenin kardeşiyle ortak malları aslında.
1: Evet. Bunlar 3-4 kardeş de.
2: Tamam.
1: Zamanda evin kimin olduğu, hani dedemin olduğunu söylemişler. Sonra tabii paylaştırılmamış. Sadece sözde kalmış. Tabii baban ölüyor. Aradan yıllar geçiyor. Herkes bekliyor. Dedem büyük. Kimseye paylaştırmıyorlar tabii. Hadi paylaşalım demiyorlar. Sonra artık ikna oluyor bir şekilde dedem. Kardeşlerin hani arası bozulmasın diye paylaştırmıyor ilk başta. Sonra işte ikna oluyorlar. Hadi paylaşalım diyorlar. Bu sefer bir tane amcamız var. O diyor ki bu evde benim de hakkım var diyor. Tabii o daha önce haklarını almış. Tekrar benim de evde hakkım var diyor. Sonra ortalık karışıyor. Kızlar işte diyor ki abi sana da biz kendi payımızdan verelim. Büyük abimize sen evi ver. O da tamam diyor. Kızlardan arsalarını alıyor. Sonra dedemle tapuya gidiyorlar. Tapuda ortak kendine imza attırıyor. Dedem de tabii okumuyor sağ olsun.
2: Bilmiyor. Bir de oğluna da güveniyor haliyle. Böyle konuştuk. Böyle
1: yok,
2: yapacak.
1: Yok, oğlu değil. Ha. Erkek kardeşi.
2: Ha.
1: Öyle imza attırıyorlar. Tabii biz ev bizim bayağı büyük de bir evimiz var. Bahçelerimiz de çok büyük. Herkes işte o ne güzel paylaşıldı şöyle böyle derken bir gün eniştem diyor ki baba diyor yeter de bakalım hani kaç metrekare nereye aldın diye.
2: Bir bakıyorlar tapuya.
1: Aynen, olan kızların da arsalarında oluyor. Tabi annem ayrı bir sinir hastası oluyor. Dedem vefat ediyor. Annem hala sinirli. Aslında onu anlatmak lazım bunu.
2: Ya işte Allah içine sindirsin herkesin. Bu da mal kaçırmaktır, hırsızlıktır yani bu da. Hakkı gasp etmektir. Veya ben lafa gelince bir de yani böyle insanlar lafa gelince neler neler söylüyorlar ama ne münasebet biz erkeğiz, biz oğlan çocuğuz. Hadi lan, erkeksin de adam değilsin adam. Yani bak, bu yayının başında da konuştuk. Mesela 6 kardeşler, bir tane erkek var, 5'i kız. O bir tane erkek o 5 kızın bütün malının, mülkünün, mirasının üstüne konmuş. Ama o 5 kız da o bizim kardeşimiz, o bizim karımız. Hala da böyle şeyler yapıyor.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 10.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: adına günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Bull.
3: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
4: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: fiyatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et.
9: Bunu al, şunu sat.
8: Bu kadar mesai harcayamam ben.
9: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, jazz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur.
5: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Balıkesir.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.
1: Hayır.
0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Yaşamlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en süperi Süper FM'desiniz. Ben Bahri Fedai. Hafta sonuna eşlik eden, müziğin nabzını tutan Süper 20 geri sayımıyla yine birlikteyiz. Yeni liste, güçlü isimler ve en sevilen şarkılarla dolu bir yolculuk bizleri bekliyor. Ve bu haftanın başlangıç noktasında Aleyna Tilki var. Usta sanatçı Güllü'nün can verdiği oyuncak gibi mirasını devralıp kendi pop tarzıyla harmanladı ve uzun süren Süper 20 serüveninde vedaya hazırlanıyor gibi. Listemizde bu hafta açılışı 20 numarada Aleyna Tilki yapıyor.

sonları Süper FM'de Süper 20'de zirve yolculuğumuz Aleyna Tilki ile başladı. Oyuncak gibi ile ardımızda kalırken geri sayımda bir adım yukarı çıkıyoruz. Türkiye'nin en iddialı seslerinden Linet, meğerse adını verdiği o derin duygusal çalışmasıyla listemizdeki yerini koruyor. Bir basamak gerileyen dev performansıyla Süper 20'de 19 numara.

Türkiye'nin en süper listesi Süper 20'de sıradaki şarkı enerjiyi bir anda yukarıya taşıyacak. Çünkü Manifest kızları sahnede. Başarılarını katlayarak yollarına devam eden grup, sevilen şarkıları daha iyiyle hafta sonu yolculuğumuza ortaklaştı.

ettikleriniz eşlik etmeyi sürdürüyor. Şimdi 90'ların o altın kalemiyle duru kadın vokalini buluşturan muazzam bir duygu yükü var sırada. Efsane müzisyen Ümit Sayın'ın 1995 yılındaki o zamansız şarkısı Ya Sen Gidip De, Bengü'nün eşsiz dokunuşuyla yeniden

Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen şarkıları Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Duygusal şarkıları ve samimi yorumuyla son dönemin en üretken isimlerinden Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokaktayla Süper 20'de yürüyüşünü sürdürüyor. Etkileyici

rengiyle derin bir duygu yürüyüşüne dönüştürdü ve şarkı yeniden gündeme yerleşti. Bu etkiyle birlikte Simge, Süper 20'de bu hafta 15 numarada karşımıza çıkıyor. Geçmiş

0: 起来。
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Her hafta sonu olduğu gibi bugün de sizlerle beraber en sevilen 20 şarkının geri sayımını yapıyoruz Süper 20'de. Geri sayımda şimdi duygusu derin, anlatımı güçlü bir şarkı Süper FM'de olacak. Türkçe rap sahnesinin en özgün kalemlerinden Ahihan. Sakin ve içten...

Hafta sonunun en çok dinlenen listesinde heyecan bir an bile hız kesmiyor. Bağımsız sahnenin üretken ismi Poizi. Büyük ilgi gören EP'si Pardon Mutluluklar'la modern kent insanının romantik karmaşasına ayna tutmayı sürdürüyor. Söz bestesi kendine ait olan gece ve uykusuzluğa eşlik edecek o melankolik şarkısı Uyuyamadın Değil Mi ile listemizin 13.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de hafta sonunun en güçlü sesleri Süper 20'de buluşuyor. Pop müziğin güçlü ve dinamik seslerinden Derya Ulu. Sözlerindeki yoğunluk ve melodik yapısıyla sevilen şarkılarından Hani ile bu hafta 12 numarada. Sana

Süper FM'de müzik dolu hafta sonu Türkiye'nin en çok dinlenen listesi Süper 20 ile devam ediyor. Bu keyifli liste eşliğinde küçük bir hatırlatmam olacak. Karnaval uygulaması ve web sitesiyle sevdiğiniz şarkılara, canlı radyo yayınlarımıza, özel playlistlere ve podcastlere her an ulaşabilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle müzik keyfi yollarda da sizinle. Ayrıca Karnaval'da benim de hazırladığım podcast serisi Sesli Harfler'de her bölümde sıra dışı icatların hikayelerinden bahsediyorum. İcatlara meraklıysanız Sesli Harfler podcast serisini hepinize tavsiye ederim. Listemize dönelim ve şimdi neşeyi, estetiği ve modern popun sınırlarını zorlayan harika renkleri hissetme zamanı. Müziğin modern ozanı Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız'la bu hafta ilk onun hemen eşiğinde yerini büyük bir başarıyla koruyor. Süper 20'de 11 numara

0: numara.
1: Bu gece bensiz uyuyamadın değil mi? Yalan söylemesin bile.
0: 12 numara.
2: Hani çok sevmiştin, hani

0: şarkılarla başlıyor. Bu görkemli açılışı nostalji modern dans pistlerinin kıpır kıpır altyapısıyla buluşturan harika bir enerjiyle yapacağız. Emre Fel ve Funk Takıl, modunuzu anında değiştirecek şarkıları bir güldünle 10 numarada.
1: Ölüm bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyum

devam ediyor. Şimdi sizi şarkıların o ruhumuza dokunan derin geçmişine, milenyumun başına doğru çok özel bir saygı duruşuna götürüyoruz. Semih Cenk'in sesinden Vur Beni Süper FM'de. Arabesk fantezi müziğin usta kalemi Cengiz İmren'in imzasını taşıyan ve 2000 yılının bu kült şarkısı modern prodüksiyon dinamikleriyle bu hafta 9. sırada.

Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Süper 20'de geri sayım daha da iddialı bir hal alıyor. Kendine has duruşu, sokağın nabzını tutan sert sözleri ve sarsıcı altyapılarıyla her dinlendiğinde fark yaratan o usta isim var sırada. APO, yeraltı projesiyle haftalardır sürdürdüğü güçlü müzikal istikrarı elden bırakmıyor ve bu hafta listenin 8. basamağında yerini alıyor. Ne sandın?

Türkiye'nin en süper radyosunda hafta sonunun enerjisi kesintisiz bir ritimle akmaya devam ediyor. Şimdi rotamızı alternatif tınılarıyla son dönemin en dikkat çeken ekiplerinden birine Ankara Ekos'a çeviriyoruz. Grup Beni Al adını verdiği bu özel çalışmayla dijital dünyada yakaladığı o harika ivmeyi çok kısa sürede geniş kitlelere ulaştırmayı başardı. Modern altyapısı ve ilk dinleyişte insanı yakalayan o sıcak melodisiyle tam not alan bu iddialı parça Süper 20 listemizin 7. basamağındaki güçlü yerini koruyor.

Süper 20 listemizin ruhunu çok iyi bilen bir isim var sırada. Dürüst, filtresiz ve samimi anlatım tarzıyla herkesin kendinden bir parça bulduğu o dev hit sahnede. Blok 3, Kusura Bakma şarkısıyla haftalardır sürdürdüğü liderlik mücadelesinde bu hafta ilk 5'in hemen eşiğinde 6 numarada gücünü koruyor. Senden

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun nabzı iyice hızlandı. Süper 20'de artık zirve hattındayız. Dijital platformlarda ve sosyal medyada bir akıma dönüşerek bu yılın en dikkat çeken projelerinden birine imza atan Serkan Nişancı. Yorum gücü ve akılda kalıcı melodisiyle tam not alan şarkısı Eller Üzer'le bu hafta 3 basamak ilerleyerek Süper 20'de

0: önünde.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Süper FM'de hafta sonunun en iddialı şarkılarının bir araya geldiği müzik listesi Süper 20'de zirveye ilerliyoruz. Şimdi müziğin geleceğine, sınırların tamamen ortadan kalktığı yepyeni bir ana şahitlik etme zamanı. Listemizin bu basamağında bizi karşılayan Mebrure, yapay zekanın sanatsal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne sermeye devam ediyor. Teknolojinin o soğuk yapısını saf insan duygusuyla harmanlayan Değilim projesi bu hafta tam 7 basamaklık dev bir yükselişle 4 numaraya yerleşti. Zirve yarışının tam

Herkes bu güzel günü en iyi şekilde değerlendirebiliyordur. Süper 20'de zirveye artık sadece bir adım kaldı. Beğenilen sevilen şarkıların bir arada olduğu listemizde şimdi sıradaki durakta Manifest bizleri karşılıyor. Ekip hileliyle güçlü bir çıkış yakalarken bu kez yalnız değil. Türk popunun zamansız efsanesi Ajda Pekkan'ın eşlik ettiği bu özel çalışma Süper 20'de ikinci sırada.

0: Süper FM'de Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına hızlıca bir göz atalım.
1: 10 numara.
2: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'nin bir numarası. Söz yazarı, besteci ve dijital içerik üreticisi Mehmet Acıoğlu. Geleneksel müzik kalıplarının dışına çıktığı projesi İhtiyacım Var'la bu haftada liderlik koltuğunun tek sahibi oluyor. İhtiyacım Var çok kısa sürede herkesin diline dolanan, herkesin paylaştığı bir şarkıya dönüştü. Mesele sadece yapay zeka olması değil, duygunun karşılık bulması. İşte bu yüzden hızla yayıldı, konuşuldu ve zirveye yerleşti. Yapay zeka teknolojisini saf insan duygusuyla muazzam bir dengede buluşturan Acıoğlu bir numarada. Duygusal etkisiyle zirvemizde yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yeniden buluşacağız. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkı dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. İlk şarkımız ortak bir çalışma olacak. Can Bonomo ve Makbel işbirliğiyle Hatay şarkısı, bestesi Can Temiz'e ait olan yeni şarkı. Hatay'la Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel sanatçılardan birbirinden özel mesajlar var. Onlardan bir tanesine geldi. Yepyeni albüm Olay Mahalli. Ve o albümün çıkış şarkılarından bir tanesi. Durum Çok Acil'le İrem Dirici bizlerle olacak ama şarkıdan önce bakalım İrem neler söylemiş.
2: Yine ben. Ve yeni albümün Olay Mahalli 13 şarkıdan oluşuyor. 13 yepyeni şarkı. Bunların arasında 2021 yılında söylediğim bir şarkı da var. Geçen hafta son dakika bir Sezen Aksu sürprizi var. Elveda Ustası ismi. Ve albümü Elveda Ustası'yla açtık. Çok yoruldum bu süreçte ama çok acayip duygudan duyguya da zıpladığım oldu. Çünkü çok böyle kikirik şarkılar da var. Çok gözyaşından benim bir sürü okuyamadığım şarkılar da var. Yepyeni çalıştığım isimler de var. 15 senedir çalıştığım isimler de var. O yüzden pop gibi pop yaptığını düşünüyorum. Hatta Aluna'nın pop gibi pop olarak değiştirme kararı aldım. Şu hatta bunlara bir şaka. Olay Mahalli'ni umuyorum çok seveceksiniz. 40 yaşıma girmeden kendime bir hediye yapmak istedim. O da bu albüm oldu. Umuyorum benden çok size hediye olur. Güzel dinlemeler. Çok beğenirsiniz inşallah.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Ege'ye geldi. Yeni şarkısı Karanlıktan Aydınlığa Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ege neler söylemiş.
2: Değerli radyo severler, merhaba, ben Ege. Sözü ve müziği bana ait, düzenlemesini Erol Temizel'in yaptığı Karanlıktan Aydınlığa şarkımız şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Ege'yi geride bırakırken bir başka Ege ile devam ediyoruz. Ege Cansal. Yeni şarkısı Ben Adımı Unuttum'la Pusula'da olacak. Şarkıdan önce bakalım Ege neler söylemiş.
2: Selamlar, ben Ege Cansal. Yeni EP'im Son Seslenişim şu anda tüm dijital platformlarda yayında ve çıkış şarkısı Ben Adımı Unuttum Pusula'da sizlerle. Kısaca şarkının hikayesinden bahsetmem gerekirse aslında hayatımın en zor dönemlerinden bir tanesi yaşadığım diş sakatlığı boyunca mental olarak, fiziksel olarak yaşadığım eksiklikleri anlattığım, bazen yol umutsuz ve karanlık görünse de bir karanlığın içerisinde ilk başta çok küçük görünen o ışığı kovalayıp gitgide ayağa kalkmamı anlatan bir şarkı. Umarım bunları duymaya ihtiyacı olan, hayatında zor bir dönemden geçen herkese bana olduğu kadar ışık olur. Şarkının sözü ve bestesi bana ait. İkinci versiyonunda ise Arda Yıldırım bana eşlik etti. Aranjesini ise Tavana Tembani ve Nuşar Avondu Beat ile birlikte yaptık. Elektro gitar kayıtlarını Gökhan Ulusoy, bas gitar kayıtlarını Cenk Oğulcan Koç, akustik gitarların kayıtlarında da ben varım. Şu ana kadar yaptığım en kişisel, en özel işlerden biri oldu. Umarım siz de dinlerken kendinizden birer parça duyabilirsiniz. İlk EP'im Son Seslenişim şu anda yayında ve çıkış şarkısı Ben Adımı Unuttum şu anda Pusula'da sizlerle. Keyifli.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Emrah'a geldi. Melekler şarkısıyla yayında olacak ama şarkıdan önce bakalım Emrah neler söylemiş.
3: Merhaba, ben Emrah. Sözü ve müziği bana ait olan, düzenlemesini Caner Tepeci'nin yaptığı Melekler adlı şarkım şimdi Pusula'da. Ömrüm

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra bir ortak şarkıya daha geldi. Perdenin Ardındakiler ve Mela Bedel. Yeni şarkıları Dünyanın Yalanları Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Mela neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Mela Bedel. Bu şarkıyı sevgili Perdenin Ardındakilerle birlikte hazırlarken aslında ortak bir duygunun peşindeydik. Hepimizin zaman zaman yaşadığı bir şey bu. Kalabalıkların içinde kendine benzeyen insanları aramak. Gerçekten anlaşılabildiğin, kendini anlatmak zorunda kalmadığın insanları aramak. Dünyanın yalanları biraz da bu arayıştan doğdu aslında. Dünyanın bütün gürültüsünün, bütün yapaylığının arasında birbirini bulan insanların hikayesi gibi. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan şey büyük cevaplar değil, ben de senin gibi hissediyorum. Ellerimi tut diyebilen birkaç kişi belki. Yeni şarkımız Dünya

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi önümüzdeki hafta Türk Milli Takımımızın Dünya Kupası turnuvası başlıyor. Gerçekten muhteşem bir jenerasyonla tam 24 yıl sonra yeniden katıldık. Turnuvaya bir hafta kala şimdiden Türk Milli Takımımıza da gönülden başarılar diliyorum. Bu konudan bahsetmişken şimdi Sefo, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı Türkiye'mle Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi Gözde Buldaş'a. Sözü ve bestesi Çağrı Kaymağı'a ait olan yeni şarkı. Gözde Buldaş, derdime derman pusulada olacak ama şarkıdan önce bakalım Gözde neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Gözde Buldaş. Yeni şarkım Derdime Derman artık sizlere emanet. Belki bir yaraya merhem olur, belki yalnız hissettiğiniz bir anda size eşlik eder. Belki de kendi hikayenizden bir parça bulursunuz. Benim ruhuma dokundu, umarım sizin de yüreğinize dokunur. Şarkım Derdime Derman şimdi Pusula listesinde.

son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam edecek.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesajı geride bırakırken bir yenisini daha ekliyoruz şimdi. Kim var? Cenk Eren. Yeni şarkısı Kopsun Kıyamet Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Cenk neler söylemiş.
4: Merhabalar, ben Cenk Eren. Yeni şarkım Kopsun Kıyamet. Söz müzik Oğuz Yılmaz'ın, düzenleme Alper Atakan, vokal koşulumu da Pınar Çubukçu yaptı. Klibimizi Kemal Başbuğ çekti. Bilenler biliyordur, ben genelde daha slow ağırlıklı şarkılar söyleyen bir şarkıcıyım. Bu sefer biraz kıpır kıpır yaz şarkısı demem. Aslında şarkıları ben yaz kış diye ayırmam ama kıpır kıpır biraz daha hareketli bir şarkıyla çıktım huzurlarınıza. Umarım sizler de beğenirsiniz, dinlersiniz. Hatta oynarsınız bu şarkıda. Sevgiler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Koyu ekibine geldi. Yeni şarkıları Seni Sevmeme İzin Ver,

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Koyu ekibini geride bırakırken sıra kafamda kurduklarım ekibi var. Sözü ve bestesi Sarp Akça'ya ait olan yeni şarkı. Sen benim içinsin şimdi Pusula'da. Üzgün.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra yeni bir sesli mesajı daha geldi. Kimden bahsediyorum? Zeynep Mansur. Loş şarkısı Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Zeynep neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Zeynep Mansur. Yeni şarkım Loş artık sizlere emanet. Sizi sadece şarkımı söylemeye, dans etmeye davet etmiyorum. Şarkıma eşlik ettiğinizde kendi değerinizi, kıymetinizi unutmamanızı istiyorum. Nakaratta ise kalabalıklar içinde yaşanan yalnızlığı anlatıyorum. Ve herkesin kendinden bu şarkıda bir şey bulacağını düşünüyorum. Şarkım şimdi...

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yeni şarkıları dinlerken yeni sesleri de keşfetmeye devam ediyoruz. Yepyeni seslerden biri olan Berat Yiğit'e geldi. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Geceye Söylenenler şimdi Pusula'da. Canım.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Son iki şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi ise Yaşlı Amca'dan geliyor. Yeni şarkısı Ve Ben Şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Koray Avcı ve Ümit Sayın'ın ortak çalışması olan Hicran'la veda ediyorum. Yepyeni haftada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Pusula sona erdi. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula, Karnaval'da ve Apple Music'te. Pusula. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Thievery Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, jazz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru Karnaval. Süper
1: FM. Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 aralık.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Reklam.